0: Türkiye. Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
1: İt Türkiye Hangi Radyo'ya?
2: Oldu Radyo Blast Türkiye.
3: Türkiye Ünü Radyosu.
4: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Assalamu alaikum, hürmetli radio anlığıcı aziz kardeşler. Anlatkanınla Türkiye Avazı Radyosu'nun Uygurca anlatışı. Bugün 2026 yılı 14. Oktyabr Çarşamba. Hazır Ankara vakti 3'ünkin saat 1. Ürümçü vakti 3'ünkin saat 4. Hürmetli radio anlığıcılar. Anlatışlarımızın her günü Ankara vakti 3'ünkin saat 1'den 2 gece, Ürümçü vakti 3'ünkin saat 4'ten 5 gece boğan aralıkta Türksat 3A, Türksat 4A sünni emrahları ve radyomuzda internet sahipsi www.tr.net.tr yansızlık uygur adırsızlar adlılık bir hastalığa ile anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etken saat 5'ten 6 gece, Ürümçü vakti etken saat 8'den 9 gece boğan aralıkta sünni emra ve internet arkalık anlığılı buldu. Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlayışımızdan bugünkü cedvilde haberle, uçurik, çigara alkıgan milli tenterbiyeçilerimiz Katarlık programına bağlı olup, aldığımızdaki bir saat bu içi esle bilen birli bulumuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamilcan Kaşıgari riyasetçilik kılımım.

0: Hürmetlik radio dinleyiciler, hem de haberle anlayışlar, bugünkü mühim haberlerimizden tepsili mezmurlar düvendikçe. Netanyahu, yurt makamından ayrılgan Palestinliklerinin işgal astırdaki garbi kırgak lagerlerine kaytışını ret kıldı. İsrail'e başministeri Benjamin Netanyahu, işgal astırdaki garbi kırgakın şimaldaki muzapırla lagerlerden yurt makamından ayrılgan Palestinliklerinin kaytıp gelişini ret kılıp, İsrail'e erbi kısımlarının rayındaki işgaliyetini mengüylükte onlaştırdığallık doğrusu duvedi berdi. İşkans tarpıdan ilan kılınan sınır körünüşlerine karaganda Netanyahu bu sözlerini devlet müdafiye ministeri İsrail Katit ve yukarı dereceli kumandallar bilen birlikte Ulkari Musafirla lagir etrafı kıygan ziyareti ceryanında sözlügen. İsrail Ali Sot Mehkemesi, yekşembe günü hükümetke yurt makamından ayrılgan Palestinliklerinin bu rayıllığı kaytıp gelişi kapalı kıldığan tedbirlerine ait resmi bir gün tertip sunuş yolu yorkunu belgen edin. Sot mahkemesinin kararı üstüde bivasit toxtalgan Netanyahu bula rayon ahalisi emas, bula terrorchi degen ibaralarni işletti. Hürmetli radioçular, Hindistonning Bihar ülkesinde kimi örülüp ketiş neticesinde az degende 13 bala suga qarq boldi. Yerlik dairelerinin delilişçe Hindistan'ın şarkı Bihar ülkesine caylaşkan Ganj deryasında bir yolcuyla kimisinin örülüp gitiş neticesinde hemisi 15 yaş ve onun küçük ballarını teşkil tapkan az digende 13 kişi hayatından ayrıldı. Rayonluk meselelerinin belgen malumatı kazaslanğında vaka yüz belgen cayga vertilgen ciddi kutkuzu şetretleri deryadın 13 kişinin cestin çıkagan. 6 yaki 7 yolcumu sudun aman kutuldurulungan. Hindistan Başministeri Narendra Modi yüzbegen paciyanı çunkur bir kaygı menbesi edip atıdı ve hayatına ayrılgallarının aile tavabatlarına tüylen berildi kıllıkını tutudu. Hürmetlik radyonluğçular, Cumhuriyet Erdoğan Türkiye Saudi Arabistan'ın yeni dağı dedi. Cumhuriyet Recep Tayyip Erdoğan Saudi Arabistan Veli Ahed Şehzadesi bilen Muhammed bin Selman bilen tılpıntı görüştü. Cumhuriyetlik Mehkemesi Uçur Alak İdarisi'nin ilan kılınan bayanatka seslenğanda söhbette rayondaki en yeni terakkiyatla ve Saudi Arabistan kartılgan hücumla müzakir kılınan. Cumhuriyet Erdoğan Veli Ahed Şehzade Muhammed Bin Selman'a Türkiye bölüsüptü bilen Saudi Arabistan zimillerinin nişan kıygan Husi hücumlarını en güçlük şekilde ipleydiğallıkını bildirdi. Hayatın ayrılığında üçün kaygılarını ve teziyat dileklerini yetküzdü. Erdoğan, Türkiye'nin aldığımızdaki mezgildimi Saudi Arabistan'la yindi bulduğallıkını ve bu sınahtın ütüp kitaylaydıgallıkı işindiğallıkını bildirdi. Hürmetli radyoçular, Husilanın ucumları ceryanda Riyad'a başkurulduğun bomba kaldıkları düştü. Vakada 4 kişi yaralandı ve 15 üyeyi ziyanga uçurdu. Dairle, Saudi Arabistan'ın payitaht Riyad'daki oturak rayonlarına havada paçaklanan iki çarlıgıcı başkurulduğun bomba parçaları düşüşü neticesi de 4 kişinin yaralanganlığını ve 15 üyenin ziyanga uçurganlığını delildi. Saudi Arabistan Amuvi Müdafiye kısmı Husila terpiden itilgan başkurulduğun bombalarının seyşembe günü itip düşürülgenlikini. Düşken bomba parçalarının bolsa iki ayal, bir er ve bir balının yarılışını keltürüp çıkagalıkını tutudu. Tibbi yardım bilen təminleş ve təsirge uçurgan rayonlarda bexeterlikke kapalı kılış maksidi de vaka yüzbegenceye derhal ciddi kutkuzuş etiretlere vətildi. Hürmetlik radyonluğçular, İsrailiyelikler Garbi Kırgak'ta bir mescidini ve bir abdumobilini köydürüp etti. Palestinliklerin zimillerini işgal kılavatkan İsrailiyelikler Garbi Kırgak'ta bir mescidini ve bir abdumobilini köydürüp etti. Garbi Kırgak ve Şarkı Kudüs'te Palestinliklerde kartılgan tutkun kiliş, bisip kiriş ve hücum kiliş vakaları köpeymekte. Palestin zimillerini kanunsuz işgal kılavatkan İsrailiyelik köçmeliler İsrailiye armisinin kuduşu astıda İşgal astıdaki Garbi Kırgak'ta bir mescidini ve bir otomobilini ot koyup köydürüp etti. Palestin tam ve ultra rayonlarına karşı duruş komitetinin ictimai taratı hesabının ilan kılınan bayanatta İsrailiyelik köçmenlerinin Palestinliklerinin dini caylarını ve mal mülüklerini nişanlığa ağırlığı bildirildi. Bayanat kasaslanğanda Esebi İsrailiyelikler Kudüs'ün Garbi Şimal'daki Mehmas hissede bir mescidini ve Palestinliklerine teve bir abdumobilini köydürüp etken. İsrailiye Gazze rayonu hücum başlayan 2023 yılı Oktyabr'dan bu yan işgal astırdı Garbi Kırgak bilen Şarkı Kudüs'te Palestinliklerge kartılgan tutkun kılış, aktırış ve hücum kılış vakaları iş görülmekte. Hürmetli radyoçular, Axios Story Trump bilen Netanyahu'nun İran'a hücum kılışını müzakere kılış kaldığını haber kıldı. eksüstörü. Trump ve Netanyahu İsrailiye ve Amerika'daki saylamlardan burun İran'a hücum kılış ihtimallığını müzakere kıldığı serilerle haber ilan kıldı. Amerika Prezidenti Donald Trump ve İsrailiye Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İsrailiye'de 27. Oktyabr'da ötküzüldüğün umumi saylam ve Amerika'da 3. Noyabr'da ötküzüldüğün parlament otturu mezgillik saylamadan burun İran'a yeni bir hücum kılış ihtimallığını müzakere kıyallığı ilgari sürüldü. Aksiyos torunun mesildin haberde menbelege asaslanıp belgen haberge karganda Trump ve Netanyahu ötken hepte telefon sohbet ötkizgen. Sohbette İsrailiye'de 27. Oktyabr'da ötküzüldüğün umum saylam ve Amerika'da 3. Noyabr'da ötküzüldüğün parlament otturu mezgillik saylamadan burun İran'a yeni bir hücum elip biriş ihtimallığı müzakere kılınan. Netanyahu sohbette İran'ın yadro programmasını kaytadan kurup çıkış için endişkilerlik kademlerini taşlıqanlıkını gösterdiğin akbarat malumatlarına dair endişelerini oturup koyan. Bu sohbet Trump'ın otturu mezgillik saylamdan burun İran'a hücum kınmaydıqanlık doğrusu bayanatıdan burun ilip verilgan bulup hem İsrailiye hem Amerika armiyalarının Trump'ın fikrini özgertiş ihtimallığa karşı hoşyarlık halde edişkellik bildirildi. İsmini aşkarlaşını halamagan bir Amerikalık menbe Bibi Netanyahu kaytadan hareket götüşünü halaydıgan da kıldı. Bu meselini Trump bilen birkaç katım sözleşti. Ve Trump üzün bilesen Bibi. Kene tayarlıqınlarını kılınla dedi. Ama emeliyette kesip eytidilgan bir vədi yok. Kene tayarlıqınlarını kılınla deyiş belkim hazır, belkim kiyin, belkim hiç kaşan digen mənini bildirişi mümkün digen sözlerini işletti. Trump bilen Netanyahu'nun yakınki işkepleşi de İran'a kartılgan hücumlarının davamlışı doğrusu da birkaç katım körüşkellik işaret kıygan menbeyle Netanyahu'nun Trump'a İran'ın herbi ve yadro eslerlerinin nişan geliş hakkı da söz açıqalıqı noktudu. İsrailiyelik bir emeldar Trump'ın en deslepte hücumlarının davamlaştırılışı doğrusu da aktif bulup kegellikini ama bu meselge tekimi ihtiyaççallık bilen muamalı kıygallıkını kayıt kıldı. Amerikalık emeldar mı Trump'ın bu meselde pozisyasının inikemesliğini etti. Emeldarlar yakın küllerde Netanyahu'nun meseleyatçıları bile ötküzge yığılırda İran'a yeni bir hücum ilip bir iş ihtimallıkının Trump terpidin kün tertip gülgellikine itkallıkını ve bu hıl ahvalda Trump'ın İsrailiyanın hücumluğa katmış için talep kıyallıkını bildirdi. Amerika Devlet Müdafiye Ministri Pete Hegseth'nin İran'a kartılgan hücumlarının davamlaştırılışını en güçlü kolluğu çıkarlıkını bildirgen menbeyle bunun karşı Trump'ın nurgun meseleyatçılarının hazırka vaziyette iktizadi bisimlerini davamlaştırış talepleri işgellikini kayıt kıldı. İsrailiye baş iştap başlıkı İyal Zamir'nin Amerikalık kesiptişi Dan Kayın bile ötküzgen sövbüdü de İran'a üç eptişi de umumüzlük hücum başlaşı ihtimallıkını müzakere kıyallıkını kutuğan menbeyle Zamir'nin İran'ın üç eliş karakterlik kaydırma hücumuğa ötüş ihtimallıkını göz tutkanda bu mezgilde uruşunun kaydının başlanışının İsrailiye'deki saylamlarının keçiktirilişine sebep buluşu mümkünlükün itkallıkını bildirdi. Yeni bir tarafından Aksaray'dan bir emeldar Oksis Torga Begen bayanatı da Trump ve Netanyahu'nun İran'a hücumlarını davamlaştırış meselesini müzakere kılmaqallıqını bildirdi. Emeldar Trump otturu mezgillik saylamdan burun İran'a hücum kılmaqallıqını etti degen sözünü işletti. Netanyahu'nun işkansı bolsa bu vaqtta başminister Prezident Trump ve Amerikalık yuqur derecelik emeldarlar bilen izchil alaqasını davamlaştırmaqta ve biz bu vaqtta inkas bildirmeymiz deb bayanat ilan kıldı.
1: Anlamat konular Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı'sı.
0: Hürmetli radyo dinleyiciler, Amerikalık bir parlament azası İçki Bihaterlik Ministerliğinin takıvdış hem de göçmeliler ve Tamuclu Muhabzet İdarisi'ne bikar kılışını mezmun kıygan bir kanun layihesi sundu. Amerika Avan Palatası azası İçki Bihaterlik Ministerliğinin takıvdış göçmeliler ve Tamuclu Muhabzet İdarisi bilen Tamuclu ve Çigra Kogdaş İdarisi'ni bikar kılış hem de yeniden bir Federasiya Cemiyet Bihaterlik Ministerlik kuruşunu mezmun kıygan bir kanun layihesi sundu. Demokratçılar Partiyası Avan Palatası azası Deliya Ramirez otturup koygan Bekhaterlik'nin kaydırı layiş kanununun 11. sentabr hücumlardan kin kurulgan Kabint Ministerliğinin oranını Amavi Bekhaterlik Pukralık Hukukları ve İşlemçi Aileler'e bir vasıtı yardan bir işine asas kıygan Cemiyet Merkezlik bir organ bilen almaş duruşunu maksat kıldık Allah'ını bildirdi. Ramirez İçki Bekhaterlik Ministerliği çunkur bir milli ruhi zerbenin arkadan kuruldu ve Bekhaterlik'imizin kapalı atlı kılıç bahanesi bilen

artılan ve küçüyüvatkan bu tehditlerinin yer çarbi yemeklik teminat zincirlerini uzup koyuşu, tavar bahalarını üstürü bitişi ve deniz cilanı xeter geçtirişi mümkünlük doğrusu da agahlandırış bədi. BDT Başkatibi Antonio Guterres'in bayanatçısı Stefan Dujarric, jurnalistlerle bəgən bayanatı da ammavi paraxotlara kılınan hücumlarını bulup mu Bulgariya sahillerde yüzbəgən en ahırık hücumunu elbette katlıq eyipleyimiz dedi. Dujarric, açlık ve başka asası tavarlarını toşuyduğun paraxotlara kılıp atan hücumlarının köpeygellikini ve bunun dünya miqyasındaki bazarlarda bağlağı təsir gösterdiğin akıbetleri bağlıqını etdi. Hürmetli radyonluqçular, Fransiya parlamenti cinsi tecavüzcülük karşı güreşke ait kanun layihasını maquldadı. Kanun layihası arqılıq cinsi tecavüzcülük ve ailede zoravallık dili olarak qaraydığan alaycı saxçı kısımlarını kuruş məqsəd qılınmaqda. Fransiyada devlet parlamenti cinsi parakendecilik ve tecavüzcülük karşı güreşini küçeytişini məqsəd qılan kanun layihasını təsdiq qıldı. Parlament umum kinşide cinsi tecavüzcülük karşı güreşke ait kanun layihasını müzakir qıldı. Kanun layihası kengeşte ilip birilgan avazı koyuşta birlikte makullandı. Cinsi parakendinçilik ve tecavüzcülük karşı küreşin küçeytişini maksat kıygan kanun layihası 110 dün artık maddeden teşkil tapıdı. Mezkur kanun layihası cinsi tecavüzcülük ve parakendinçilik dili olur da sakçılarının bir yıl içinde ziyankeşlikli uçurucular ve kumandarlarının işbatısının ilişini ispat saklışını ve başka ziyankeşlik uçurucularının bar yokluğun tekşirişini mecburi kılışını şan kıladı. Cinsi tecavüzcülük ve ailede zoravallık dili olarak karaydıgan alaydı sakçı kısımlarına kuruşunu maksat kıygan kanun layihası her bir sot mahkemesi de bu hıl dili olarak karaydıgan iki sotçı ve bir teptişinin buluşunu mecburi algı geldirdi. Kanun layihası cinsi tecavüzcülük ve cinsi kemsitiş kılmışlarına uçurgan ayal hizmetçilerine 10 günlük alaydı ruhsat verilişini belgeleydi. Mezkur kanun layihası cinsi parakendicilikke uçurgan ballarını baykaş için barlık okuşuları bilen yesliydin tahtıp toluk otur mektaptan ahırkı yıldırgıça her yıl söhbetleşiş, faaliyetlerini uğurlaştırışını, mecburi kılışını maksat kıldı. Kanun layihası bunun için parlamentin yukarı palatası boğan Kengeş Palatası Sinat'ta müzakir kılınıdı. Fransiyada bir kanun layihasının parlamentin ötüşü için devlet meclisi ve Kengeş Palatası'nın okşaş bir tekst üstüde bir deklik asıl kılışı talep kılınıdı. Hürmetli radyonluqçular, Amerika dairleri göçmenler tekşürüşü de İlhan Ömer'in tukallarını güvahlık verişki çakırdı. Bu kadem demokratçı parlament azasının otur mezgillik sayılımından birine çepti burun Washington'daki üyde aktarışı ilip belirgan dinkin taşlandı. Amerika Van Palatası azası demokratçı İlhan Ömer üstüden tekşürüşü ilip belirgan federasyon hadimleri New York vakit gizlinin seyşembe günü ilan kıygan kabirge asaslanğanda ailenin köçmenlik tarihi kartılıp ilip belirgan cinayi işler tekşürüşü dairisi de parlament azasının bazı yakın tukallarına sot mahkemesi çakırıp kağıza vetken. Gizet tekşürüş hakkında malumatı iki kişilerde asaslanıp belgen haberde Ömer'in sınırlısı Sehra Nurbilen az digende yeni bir aile azizasının sot mehkümüsü de işbadı veriş için çakırı kağızı tapşır vağallıkını bildirdi. Bu kadem içki bekaterlik ministerliği karıştı kadımlarının otturu mezgillik saylamdan birine çepti burun Ömer'in Washington'daki öyde ahtırışı ilip verip Nurgun sandık ücretlerini ilip çıkıp getkendiğin bir gün günü taşlandı. Haberde tekşürüşünün kısmen alda Ömer'in hayatının ayrılgan atısı Nur Ömer Muhammed'in Amerika Pukuras buluştuğun burun köçmenlik cetvellerde yalgan sözlügen yak sözlüme geldiki, yak bulmuşsa bazı uçurlarını yoşuğan yak yoşurmakallık üstüdü merkezleşkeldiki bildirildi. Ömer düşen bir günü üyedilip belirgan federasyaya ahtırışını tetkik kılıp bu hareketini Trump hükümetinin siyasi öktüşlerini korkutuş terişçallık edip atıdı. İki süpsütler katkan uçurda özünün bekater işgeldikini müyelleştiriş bilen birge hata düşünüp kalmanla. Bu siyasi düşmelerinin nişan geliş ve federasyaya kanun icraklayış kısımlarını kural süptüde işletiş urnuşudur. Digen ibarelerini işletken Ömer, beni cimihtir vetkili bulmaydı o dedi. Amerika Prezidenti Donald Trump olsa seyşembe günü Truth Social süpsidinin ilan kıygan uçurda Ömer'in parahorluk kıygallıkını ilgir süzdü. Trump, Amerika cevap halaydı ve biz bulanı hazırlık halaymayız dedi. Mavun Prezident D.J. Vance Ömer'in öyde ilip belirgan aktörüştün aldığın haberde emeslikini bildirdi. Hürmetlik radyonluqçular yukarıda haberle aldığına.

Hürmetli radyo anlıkçılar, en tüvende akşalarında pıtırmak sunuyoruz. Bengü'nün oruluşu da iki melek ve Serdar Ortaş'ın oruluşu da şeytan namlı iki nakşı.

işini halaysız. Hürmetli kanlıqçılar, yukarıda Türkiye Köçe Tağımları namlıq sahibimiz boyunca kompir haqqıda toxtılıp öttük. Anlatış bizden tetip külüs silerdin. Hemenlağa aş bolsun. Köngül kuyup danışıqallıqına üçün köp rahmet. Aman bolanlar. Türkiye'nin Köçe Tağımları

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Siz okuyan bu makaleni hakikaten Adem yazdı mı? Suni akıl emdi paket bir kural emas. O kimden ne mi değişiği karar kıladığın bir küşke aynılmatıdır. Esselamu aleyküm mühterem anlayıcılar. Bu podcastımızda Yusuf Özgür'nün TRT Dutch için yazgan obzorudun özgürtip tayarlanan podcastımızın dihtanları soyumuz. Bu podcastımızda Suni akılının jurnalistlik dünyasında payda kılgan özgürüş ve onun bilen birlik gelgen ahlaki meseleler üstüde tohtiliş bilen birge Amerika teknoloji şirketlerinin Suni akıl sahasındaki hükümranlığı keltürüp çıkargan rakamlık bekendilikten tartip Türkiye'nin Suni akıl hareket planlığıca algoritmalardaki terapbazlıktan tarat kullardaki eks etişidin Germaniyada yüzbergen konkret makale setçilike geçip olgan vakalarını kent ayırdı analiz kılımız. Açık aşkarlık, tehrirleş mesuliyeti ve okurmenlerden şence çemberkede şekillengen bu analizlerde siz okuvatkan eserlerine hakikaten Adem yazdı mı? Biz hazır bu ikisinin farkını ayrı alamdık degen muhim sualını oturuğa taşlayımız. Suni akıl sahasındaki uçkandık tiz terakiyatlar, pen teknike, marif, sanayet, ictimai taratku ve ictimai alaka sahalarını tüptün özgertibatıdır. Suni

Hayır sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde avunuruz boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye. Kendine iyi bak, ey sevgilim.

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğuçı hem anlığa hem de salametlik yer bolsun. Aman bolanlar.

0: Radyo Sadburi Türkiye Sıkma
1: Ovado Türkiye Ünü Radyosu
2: Ayç Radyo Voça Türkiye Говорит голос Türkiye
3: Эфирда Türkiye Ovası
1: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu
4: Ye Sıday Türkiye
5: Anlavatın ola Türkiye Avazı Radyosu
6: Edo İfonetis Türkiye
7: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
9: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este Radyo Voz de Türkiye.
12: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
13: Zboru wa glasot na Türkiye.
14: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
15: It Türkiye Hangya Radyo ya.
7: Oldu Radyo Blast Türkiye.
16: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Türkiye.
8: Esta è

İllesir ilk ölen havaların gıytkaçı madmunluğun tanışılın. Daşarı işen Mr. Fidan Azya Hopluluk Samitine katılışma için Baku gitti. Rusya'nın Rizan ulayetine akı nefti kaytadan işen davotta uhu hücümünün son yanğın mollu. Yemen'deki huşiler Saud Arabistan'ın harbi çarını nişana alanlıklarını öne sürdüler. Hormatlı nezer inni bolsa şöbeleki havaların dol madmunluğun sizin dikkatinize getirmekçi. Daşarı işen Mr. Fidan Azya Hopluluk Samitine katılışma için Baku gitti. Ankara geosiyasi qiyinchiliklari va global krizlar cho'zmoq uchun tevitdan echilin bo'lmoqni talab etyar. Turkiyaning dashari ishlar ministri Hakan Fidan Azda o'zaro qatnashqir va anamig ushlanmak bo'yicha maslahatning 7 sammitidan o'ng Ozarbayjon poytaxti Baku shahriga gitti. Kikaning dovulun boshqa Ozarbayjon tarafining kechilgan sammit tevitdan bog'lanishi fanlashtirmani va turnoqli o'tishi ushlanmak maqsadi bilan a'zo davlatlarning sinchi yurtlarning va xalqaro qurumlarning vakillarini bir yere jamlayar. Samitte Baku jarnamatının kabul edilmeğine, zehmet sağlığı ve hupsuzluğu için resmi çarşıvanın dörüdülmeğine ve Laos'un toparın tədi ağdat hükmüne koşulmanın ıqlan edilmeğine karasılıyar. Benşenme günü forumda çıxış edecek Hakan Fidan global krizleri ve geosiyasi qiyinçilikleri çözmekte masatlaşmağa, ılalaşıklılığa, ödara anama ve sevikten coğapkâçılığı esaslanayan bilirlikteki çözgütlerin zirurduğunu notar. Şeylekem Birleşik Milletler Hükümetinin merkezinde köp taraflı diplomatiyanın korup taktırmağına çağırır. Hakan Fidan'ın ısrarın Gazdaki devam eden genosidine hem ünsü çekip, beykanun yaşayıcıların giyinilmeğine ve Palestinlere insanperver kömekleri giyilen bir çekkendirmeleri yazarmağına karasılıyor. Rusya'nın Rizan ulayetinin akı nefti kaydeden işen zavodda uhu hücümünden son yangın mollu. Vakadaki içkimin yaralanmağına haber verildi. Rusya'nın Rizan vilayetinin gubernatoru Pavel Malkov nefti qaytadan ishlayan zavodda uçurmasız hava ulovlan qurolon hujumdan so'ng yong'inning bo'lganligini xabar berdi. Pavel Malkov berin yalmasa bayonotida Tevitin gece ve yilin saatlarında güyüşü uçurmasız hava ulov hujumlarına sebebar bo'lganligini aytdi. Malkov hujumların yetirindi yani varada bo'lsa nefti qaytadan ishlayan zavodda yong'inmoqli. Rizan'daki başkor Dethan'ın yerine yerleşen Ammar ve Uralar hem ziyan çekti deyip məlum etdi. Malkov ilkinci haberlere göre hiç gelişiketin yoktuğunu aytdi ve maddi ziyanın meçhörünü kesikleme için işlerin alınıp barlayanını ve sevitte adatlı nasırıyadalar oyuncu toparların iş alıp barlayanını məlum etdi. Amerika Birleşen Saatlarının Prezidenti Donald Trump 11. Oktyabrda Rusya'nın ve Ukrayna'nın bir-birinin enerji infrastrukturasına hücumları belirtmek vardı, alalaşanlığını ıqlan edipti. Kremlin metbuat vekili Dmitri Peskov portu bu mesele boyunca qatnaşqırın devam edyen öni aydıpdi. Yemen'deki huşiler Saud Arabistan'ın harbi çorunu nişana alınıqlarını öne sürdüler. Al-Masira televizyon kanalı Yemen'in parite çananın hua hücumları bilen nişana alınanını xabar verdi. Yemen'deki huşi pitneçleri Sadı vilayetinin hua genişliğine Saud Arabistan'ın tifon görünüşlü harbi çorunu yer hua raketasının nişana alınıqlarını ve uçurum urulup pişirenini öne sürdüler. Huşilerin metbuat vekili Yahya Seri huşilerin bağlanışkı Al-Masira televizyonuna beyanat verdi. Seri, yaralı huşilerin sade ulayetinin hova giyinişliğine yeri hova raket atılan harbi uçuru nişan aldı. Uçur gönden günü urulu ve helakçılığı uçurma kopuna size var galdi deyip məlum etdi. Ol şeyleken nişanı alınan uçurun Saud Arabistan'ın gülmatarına qi, Taif Bağatı'nın uçun Saud Arabistan'ın tifon kısımını xarabı uçurduğunu öne sürdü. Saud Arabistan'ı bu mesele boyunca kendiyiz hiç gibi beyanat vermedi. Al-Masira televizyon kanalı Yemen'in patati Sana'nın hua hücumlarının nişanı alınanını haber verdi. Hücumların neticeleri vardı olsa kendiyiz hiç gibi malumat vermedi. Demirada Koreya iki görünüşlü stratejik kruiz raketlerini Sina'dan geçirdi. Güneyorta Koreya'nın hükümeti 12. Oktyabr'da Demirada Koreya'nın Gunnoğur deyinde bir neçe balistik raketi uçuran onu haber verdi. Demirada Koreya'nın suvası gemilerini uçurmak için niyetlenen iki görünüşlü stratejik kruiz raketlerini Sina'dan geçiren onu haber verildi. Yonhap Haberler Agentliğinin Demirada Koreya'nın Merkezi Haberler Agentliğine salgılanıp veren malumatına göre, Demirada Koreya'nın düğün Gunnoğur deyinde ok dəri Sina'na geçiren önü haber veriliyor. Demirada Koreya'nın suvası gemilerden uçurmak için niyetlenen iki görünüşlü stratejik kruiz raketlerini Sina'dan geçiren önü haber verildi. Bu Sina'ların maksadı suvası savaş ulgamlarının hazırki hareketlik mümkünçülüklerini gözden geçirmekti.
Gulortok

Koreya'nın hükümeti 13. Oktyabrda dimağda Koreya'nın Gündoğur deneğine tarap köp sani balistik raketleri uçuranını ve deneğine düşmeden ön 9 kilometreden qorak yol geçenini haber verdi. Yemen'in hükümetini değişti güçler 200'ün qorak Husey sövüşünün təsirsiz yada getirenini haber veriyor. Yemen'in hükümetini değiştiği güçleri yurdun günorta gün matırnağı Taize vıratının güçlü çakmışlarda 200'ün qorak Husey sövüşünün öldürülenini ya da yaralananını haber verdi. Hükümeti değişti güçler ciddi tevhidleri ve öpçünçülük yollarına gözetçülüğü kaydeden dikkatmek maksadı olan operasyonlarını devam ettiriyor. Yemen'in koşunu fark edilenin haber vermeyene göre çarşamba günü yerden başlayan sövüşler gün orta günü hasta mevcudu. Çakmışlarda bir harbi ulu yok edildi. İksan tanıka zepar etti. Yeraltı kerevin təsirsiz yağda getirildi ve bir tane drone urulup düşürüldü. Mevcuyan bu çatınışık Yemen'in halkalı derecesinde ıqrar edilen hükümet tarafından üstümüzdeki ayın başında başladılan Yemen Şapağı adlı hücum operasyonunun bir bölümünü emele getiriyor. Operasyonun maksadı Padat Sana Şekeri bilen Hazırkı Vatta Kuşlar tarafından gözetçilik edilen beylik yerleri izne almaktan ibaret. Amerika Birleşik Devletleri bir karın neşe tereçilerine karşı görüş kampanyasının çağrına Latin Amerika'da yıllarca etkiler uğrattı. The New York Times gazetinin haber vermeye göre Amerika Birleşik Devletleri Tevhid'deki yaralı güçlerden təlim türgünleşik işlerini geçirmek için Latin Amerika'da yıllarca etkiler uğrattı. Bu başlangıç Pentagon tarafından bir karın neşe tevhidatı uygulamalarına karşı harbi görüşün giyinildiğinden doğruna kavat geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin adı ağlanmadığı karabı ritmilerine talgılanan haberde aydınlığına göre New York ştatındaki Fort Drum harabı bağlantında yerleşen 10. Dağ Divizyatına değişti 600 eskerlik batalyonun 2. toparları Panama'da tayyar edilen Tokoy şartlarına niyetlenen təlim turgunuşuk merkezinde yerleşmeye başladılar. Şol harbi qulluqçuların Kolumbiya'nın ve Gunan Duras'ın yaralı güçlerle birlikte təlim turgunuşuk geçirmeyine karasılıyor. Hormat dinleyiciler, siz Daşayurt havalarını dinlediniz.

Universitetining filologiýa fakultetini okuwa girýär. 1957-nji ýylda okuwyny tamamlaýar we gysga hekayalar arkaly edebi dünýäde tanalmaga başlaýar. Alato jurnalyna öz üstüne alan borçlary onuň ýazgylyk karýerasyna redaktorlyk tejribesini hem goşýar. Ol jurnallahy we neşriyatdaky iş arkaly gyrgyz edebiýatynyň ösüşine dürli ugurlarda goşant goşýar. Dile aýratyn üns bermegi, soňra taryh romanlaryna gahrmanlaryň we wakalaryň giň dünýäsini döretmegine mümkinçilik beren binýatlaryň esasy bolýar. Ol doğulun yerim ve insan olmak isteyen yali eserlerine şahsiyetler bilen olorun kemale gelen yerinin arasındaki katnaşığı, durmuşta orun tapmak uğrunnaki görüşünü ve ahlak taydın kemilleşmeğini beyan ediyar. Kahramanlarının baştan geçiren kıyınçlıkları okuyucuların kalbına yakin oluyar. Sebebi olorun şahatlıkları ve aladaları günlük durmuştan göz başarıyar. Onun yönüköy ve düşnüklü beyan ediş usulü, rehimdarlık ve cogapkarçılık duygusunu öne sayılıyar. Şelelikte Kasımbekov'un milli duygudoşluğu, insan mertebesini korumak isteği bilen kemale geliyar. Onun edebiyatına vatan adamların yaşayan, yatlamalarını toplayan ve birbirine cogapkarçılık duyan hakiki dünyasıdır. Kasımbekov'u Türk dünyasının Görnüklü romançalarının hatarına koşan esası eser Sinan Kılıç romanıdır. Bu roman giyin tarihi çeyeklerde 19. asırdaki Kokand hanlığı ölen bağlanışıklı görüşleri hem de Patsa Rusyasının Türkistan'a aralaşmağını gurrun veriyar. Hakimiyet uğrunaki görüşler, basıp alışın dörüdün kıyınçılıkları ve halkın yaşamak uğrunaki görüşü bu eserde utkoşyar. Okuyucular gahrmanların baştan geçiren vakaları arkalı ulu siyasi özgörlüşüklerin adamların durmuşun nehilli ütkö diyenliğine şahiyatlık ediyarlar. Şelelikte geçmiş dinevir alıstakı senelerin ıygıdarlığı olmaktan çetleşip insan keşfine eyv oluyar. Tarihi geçmişe dayanmak bilen bir hatarda tarihi roman çeper döredijiligin mümkinçilikleri arkaly öz dünýäsini hem döredýär. Kasımbekow'un üstünlügi hut şu edebi işte jemlenýär. Ol şol döwrüň adamlaryny gorkulary, istekleri we gapma garşylyklary bilen canlandyrýar hem de okuyjyny olaryň baştan geçiren agyr meseleleri barada oýlanmaga çağıryar. Tarih şahsiyetler bilen bir hatarda adeta adamların günlük durmuşlarına tecrübesine de orun vermek arkalı ol romanlarını sosyal taydan çoğunlaştırıyor. Bu vaatta onun eserleri dinevir geçmişi öğrenmek istekine döretmen eğitim okuyucunun tarihi olan duygularını hem ağarttırıyor. Bu eserler Sovet devrine mühim ehmiyeti eye olupdur. Milli geçmişin ideologik çayaklar arkalı beyan edilen şartlarına Kırgız halkının öz tarihi bilen bağlanışını berkitmek batır gaylığı talep edilipdir. Rejimin patişa devrunu tanıkitlemeğin neticesinde dören mümkünçülüklerden peydalanıp, Kasımbekov halkının baştan geçiren tragediyalarını edeviyat eylemine götürüptür. Ol şol döwrüň çäklendirmeleri we gapma garşylyk şertlerine öz eserlerini yazypdyr. Onun romanlary daşarkı basaçlar bilen bir hatarda içerki dargayış hem netijelerini açyp görkezýär. Häkimet ugrunaky göreşler we umumy bähwidin äsgermelçilik edilmegi halkyň sezewar bolýan howplaryny has we güýçlendirýär. Kel-kel, çoluş ve gırgın yağlı romanlar gırgız cemiyetinin dürlü devurlardaki tarihi tecrübelerini öğreniyar. Hususanna gırgın romanı 1916-cı yıllaki gırgınçılıkları ve ulu betbatçılığı edebiyatın hakidasını sindiriyar. Şelelikte, nesillerin biri-birinden daşlaşmağının önünü alayan yağıtlama mümkünçülüğü duruyar. Geçmişin teleyini ve kıynaşlarını ıkrar etmek, geljege has jogapkärçilikli çemeleşmek üçin binýat döredýär. Kasımbekow'un eserlerine duýulýan milli ruh, hut şu dowamlylyk duýgusy bilen berk baglanşyklydyr. Onun keskitlen ýoluna dili gorap saklamak we taryhy öwrenmek bir-birini tamamlayan iki zerurlyk hökmüne ýüze çykýar. Kasımbekow

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugün kazanını geçirip kutarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17.730 kHz yığılıklardan gıyız kutolukundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı Türksat 3 adan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ bolun.

0: da Türkiye radyoda.
1: Xosume Türkiye'yi zayne radyo gayanı.
2: Eterşiye radyo sadburi Türkiye skma.
3: Ovodo Türkiye ünü radyosu.
4: Ayç radyo voça Türkiye.
5: Говорит голос Türkiye.
6: Эфирда Türkiye овозы.
3: Gitleyer Türkiye'nin teti radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
8: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
9: Edo İfonetis Türkiye.
10: Oldi Radyo Glas Türkiye.
11: Giderredi Amuriyet Türkiye.
12: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
14: Este radio voz de Turkiye.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
16: It Turkiye hangia radio ya.
10: Oldu radio glas Turkiye.
5: Turkiye une radiosu.
10: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
0: Инџа Анкара Радио Садаје Турција.
12: Да Турција ғаг радио да.
13: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
14: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
15: Овода Турција уни радиосо.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
0: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирда Türkiye овозы.
15: Gitleyer Türkiye'nin teki radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
18: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
19: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye. Gider Radio Amuriye Türkiye.
13: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
20: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
21: Este Radio Voz de Turkiye.
22: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
3: It Turkiye hangia radio ya?
5: Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туарчи чишен банко дентај.
0: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
12: Да Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
14: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
15: Ovada Türkiye ünü radyosu.
16: Ayç Radio Voce Türkiye.
0: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирде Türkiye овозе.
18: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
19: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
20: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
21: Jeda Radio Amuria Turkiye.
22: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
23: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
24: Este Radio Voz de Turkiye.
25: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
0: It Turkiye Hongya Radio ya.
5: Ovde Radio Glas Turkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turquia.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glas ot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovozi radiosa.
5: It Turkiye hangi radioya?
6: Ovde radio glas Turkiye.
7: Türkiye öne radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Avaze Radyosu.
1: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
4: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este radio voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovozi radiosa.
10: It Turkiye hangia radio ya?
2: Oldu radio glas Turkiye.
11: Turkiye önü radiosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Türkiye Ovası.
1: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
7: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
13: It Turkiye hangia radio ya?
5: Ovde radio glas Turkiye.
14: Turkiye une radiosu.
5: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.